Minya mimi, ni minya male. The mayon koti yolo yefe. Na moko. Eni beni nyamie, e yire yewo. The mayon koti yoyo kwe. Na yolo yefe. Neni beni nyamie, ni yokon winye. Ovo kaye.